0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 18 Haziran 2026 Perşembe bugün. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Artık Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop tüm radyolar sıralamasında Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu aynı zamanda biliyorsunuz. Yıllardır o zirvenin tek sahibi var Kral FM. Biz de Kral Pop Radyo olarak Kral FM'in ardından tüm radyolar genel sıralamasında ikinci sıradayız demek oluyor bu. Bir gün zirvede olur belki, belli mi olur? Neden olmasın diyor ve yayını başlatıyorum müsaadenizle. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir hatırlatmam daha var. Canlı yayınları radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.

Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

deniz mevsimi başladı. Artık yumurta kapıya dayandı, dayanalı çok da oluyor ama çok sıkı rejim yaptığım halde kilo veremiyorum diyorsanız bunun nedeninin yanlış alışkanlıklarınız ve beslenme düzeniniz olduğunu söylüyor uzmanlar. Mesela eğer insülin direnci, hipotiroidi ve Cushing sendromu gibi bazı rahatsızlıklar yoksa, ayda 1-1,5 kilo bile veremiyorsanız hatalı bir diyet içeriği takip ettiğiniz kesin. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vücudunuza uygun egzersiz olmazsa olmazlarınızdan, yemeğinizi bir arkadaşınızla sohbet ederek değil, ekran karşısında olmayan bir masada yavaş ve iyice çiğneyerek, renk, koku, tatla, dokuların farkına varmaya çalışarak tükettiğinizde daha çabuk doyuyorsunuz deniyor. Ve kilit nokta su, vücut susuz kaldığında ya da diğer bir deyişle içilen su miktarı yeterli gelmediğinde sindirim enzimlerinin ve bağırsakların çalışma temposu yavaşlıyor. Yani suyu tüketmeyi atlamayın. Bunları yapınca sonra bir daha bakın bakalım kilo verebiliyor musunuz? Ben son 3 ayda 8 kilo verdim. Ayıptır söylemesi.

lehime değişiyor her şey. Yağışlı hava geliyor çünkü. Zaten dün akşamüstü kendini hafiften hissettirmeye başladı bana kalırsa serinlik. Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklıklar mevsim normallerinde, bazı yerlerde mevsim normallerinin üzerine de çıktı. Ama bu hafta sonu plan yapanlara AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Bu akşamdan itibaren İstanbul'da havanın rengi değişiyor. Yeni bir sistemin etkili olacağı megakentte kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 30'lardan 25'lere inecek. Sıcaklık düşüşünün sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Gerçekten akşamları serin oluyor bu arada. Cuma ve cumartesi günü de İstanbul'a yağmur yağması öngörülüyor. Yağışlar sadece İstanbul'da değil, Marmara bölgesinin tamamında görülecek. Ege bölgesinde de bugün şiddetli yağış bekleniyor. Güzel şeyler de oluyor yani.

0: Kapıda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Anahtar teslim
1: mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Kala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Alanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Welkom te Rede.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Dünya Kupası'nda kaderimizi belirleyecek maç bu cumartesi Paraguay'la oynanacak biliyorsunuz. Paraguay milli takımı Güney Afrika 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi ve tarihinin en iyi derecesini elde etti. 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katıldı ve gruptaki ilk maçında da Amerika'ya 4-1 yenilerek büyük de bir şok yaşadılar. Şimdi analizlere göre Paraguay çok gol atan ya da böyle sürekli hücumu düşünen bir takım değil. Tamamen verimlilik üzerine kurulu bir oyun anlayışına sahip ve teknik direktör sertlik ve savunma disiplinine dayalı felsefesiyle biliniyor. Paraguaylı efsane futbolcu Cristian Riveros da diyor ki Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı durdurmak gerekiyor. Montella'nın takıma kattığı taktik disiplinini takdir ediyorum. Bakalım cumartesi günü neler konuşuyor olacağız. Paraguay-Türkiye maçı cumartesi sabah Türkiye saatiyle 06'da başlıyor. Şimdiden amiliye futbol takımımıza, bizim çocuklara başarılar diliyoruz ve veletle devam ediyoruz. Perşembe sabahına Roma olur yazsam seni. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore. B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Dünya Kupası'nda yaşananlardan birkaç başlığı hatırlatmak istiyorum. İran, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 beraberliğe kaldı. Tribündeki taraftarlar Amerika saldırısında hayatını kaybeden 168 öğrenci yandı ve Amerika yönetimi izin vermediği için maçı oynadıktan sonra Los Angeles'ı terk ederek Meksika'ya giden İran takımının teknik direktörü, Dünya Kupası tarihinin en çok baskı altına alınan takımı olduklarını söyledi. Diğer yandan TRT, İran-Yeni Zelanda maçının ilk 4 dakikasında İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı İran olarak anlatan spikeri Dünya Kupası yayın ekibinden çektiğini duyurdu. Ve Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Bir gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek. Messi attığı ilk golün ardından da gözyaşlarını tutamadı. Sonra da sebebini şöyle açıkladı. Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor ve karmaşık günler geçirdim dedi. Messi'nin de zor ve karmaşık günleri oluyor gördüğünüz gibi. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da Paraguay ve Türkiye arasında oynanacak olan maç içinde şimdiden bir kez daha A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Kral Pop burada.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele A ve B gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Koçaklı Festival.

0: yahoo.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın
6: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
12: Alışveriş gücü evimde divan ev var.
13: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: Bendeniz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 katmille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 katmil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği'ne.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Havzu Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Edis'in delikanlım yorumunu nasıl buldunuz? Sosyal medyada çok konuşulanlardan biri yine bu konu. İlk olarak 94 yılında Yıldız Tilbe tarafından yazılan ve seslendirilen bir şarkı Delikanlım biliyorsunuz. Ama yıllar içinde Türk pop müziğinin pek çok sevilen ismi bu şarkıyı seslendirdi. Ve son zamanlarda 90'ların Türk pop repertuarından şarkıların yorumlarıyla beğeni toplayan Edis de bu kez Delikanlım yorumuyla dikkat çekti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde dinlendi ve yoğun izleyici talebi üzerine dijital platformlarda da yayınlandı. Güzel olmuş, ben de beğendim. Ve Blok 3, La Katedral konseri için sayılı günler kaldı. 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor Blok 3. Konser 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek. Biletleri de Bu Bilet ve Passo'da bulabilirsiniz. Ve Linet'le devam ediyoruz Perşembe sabahına. Meğerse şimdi size ulaşmaya başlayan şarkı.

18 Haziran 2026 Perşembe bugün LGS'yi atlattık ama şimdi gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. mev.gov.tr adresinden ilan edilecek. Şimdi okul yazışma gruplarında sürekli bunlar konuşuluyor tabii. Kim kaç yanlış yapmış, en az yanlış yapan kim, tam puan yapan var mı? Bu süreçte oldukça stresli. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmiyor. Hatırlatmak isterim. Adaylar MEV resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayacaklar. 10 Temmuz günü tercihler de 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan.

ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakli tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Yani artık siz elinizden geleni yaptınız. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. LGS'yi konuşmaya başladığımız günden beri. Bakalım 10 Temmuz'dan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Kral Pop burası.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Prime Computest'lerde expertise'ini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Kışın sıcak kesinlikle gürültü yok, kafan rahat.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle.

0: Hat.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Haziran.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Evimde divan
4: ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

18 Haziran 2026 Perşembe bugün ayı ortaladık, ortayı da geçtik aslında. Artık yavaş yavaş okulların kapanmasına doğru hızla ilerliyoruz. Hatta öğrencilerde bir rahatlık seziyorum. Bağdat Caddesi'nde ders saatleri içerisinde artık gezilmeye başlanmış diye anlıyorum. Elbette ki yaz tatili başlayacak. Önümüzdeki hafta 26 Haziran'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Ve sonrasında 14 Eylül'e kadar da yine 2,5 ayı bulan bir yaz tatili öğrencileri bekliyor. Ben şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve bunun üzerine artık bir etiketimiz daha var tüm radyolar genel sıralamasında. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu efendim Kral Pop Radyo. Yıllardır zirvenin tek sahibi Kral FM biliyorsunuz, kardeş radyomuz. Ama neden olmasın, belki bir gün zirvedeki isim biz oluruz, belli mi olur?

Teşekkür ediyoruz tabii bunlar. Hep sizlerin, dinleyicilerimizin sayesinde ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olmak için de bu mikrofonda duyduğunuz sesler dışında kocaman bir ekibin canla başla bayram demeden, 1 Ocak demeden çalıştığını hatırlatmak istiyorum. O ekipte yer alan herkese de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bence şahane bir başlangıç oldu Perşembe gününe. Yarın sabah, Cuma sabahında görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Basın sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Milliyet'le başlayalım. İlk sayfada öne çıkan başlık: imzalar atıldı, savaş bitti. Dünya rahat bir nefes aldı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş resmen sona erdi. 14 maddelik mutabakat zaptı. Dün gece Amerikan Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında elektronik ortamda imzalandı. Gelişmeyi hem Beyaz Saray hem İran doğruladı. Trump'ın anlaşmanın bir nüshasını G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da Macron'la yemek sırasında imzaladığı bildirildi. Hürriyet'le devam edelim. İlk sayfada öne çıkan başlık: CHP'de 6 ile ihraç talebi. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK, 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi.

0: partiye katılacağı iddia ediliyor. FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı, Sabah gazetesinin manşeti bugün. Türkiye FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı. Bizim çocuklar söz verdi. Sabah'ta logonun yanında dikkat çeken başlık, A milli takımda Paraguay maçı öncesi kenetlenme yaşanıyor. Avustralya yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Ay Yıldızlılar'da Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'dan ortak mesaj geldi. Bu maç bizim özür maçımız olacak. İki maçı da kazanacağız. Ve Sözcü manşete bakalım. Öpülecek ellere ters kelepçe, üst başlık, öğretmenlerin 5 dakika dertlerini anlatmasına izin vermediler. Öğretmenler Milli Egemenlik Parkı'nda geçinemiyoruz, atanamıyoruz dedi. Hak adalet isteyenler yerde sürüklendi, dayak yedi, kelepçelendi, 14 kişi gözaltına alındı. Ulu Önder'in milletleri kurtaran öğretmenlerdir deyip baş tacı ettiği eğitmene reva görülen zulme tepki yağdı deniliyor detaylarda. Bayrak açıyorum başka bir başlık. Dervişoğlu haykırdı, eşitlik, hürriyet ve demokrasi için bayrak açıyorum. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ekonominin, eğitimin, yargının çöktüğünü belirtti. Türk milleti adına bu adaletsizliğe, bu haksızlığa baş kaldırıyorum dedi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: O benim.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe, haftanın 4. iş günündeyiz. Ve hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Kendimizi iyi hissediyoruz, öyle değil mi? Umarım çok güzel uyanmışsınızdır, enerjinizi toplamış ve güne başlamışsınızdır. Eğer öyle değilse o zaman radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Çünkü enerjinizi yükseltmenin en doğru adresindesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca çok keyifle dinleyeceğiniz şarkılar eşliğinde sizlerleyim. Günaydın Türkiye.
2: Günaydın.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da...

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot garaj yolda ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: afiyetle ye.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

iyice hissettiriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de bol güneşli bir gün sizleri bekliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca yarın İstanbullular, dikkatli olun, şemsiyesiz dışarı çıkmayın. Çünkü gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün İstanbulluları bekliyor cuma günü. Hazırlıksız yakalanmayın. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Günaydın hepinize. Güzel ve keyifli bir perşembe sabahı en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliği. Bir çift

dil öğrenmek istiyor musunuz? Peki o halde iyi dinleyin. Milli Eğitim Bakanlığı yapay zeka destekli ücretsiz dil öğrenme uygulaması Dilimi erişime açtı. Türkçe ve İngilizce eğitime yönelik bir platform olarak yayına alındı. Kişiselleştirilmiş öğrenme, ölçme ve değerlendirme, gelişim takibi gibi özellikleri bulunuyor uygulamanın. Tüm yaş gruplarına uygun. Siz de kullanabilirsiniz. Eğer dil öğrenmek istiyorsanız mutlaka Dilimi indirin ve kullanın. Emin olun hepinize çok faydalı olacak. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. APO dinleyelim mi? O zaman hadi açın radyolarınızın sesini. Yeraltı. Ne?

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo.

0: muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
1: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
2: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

Piyombiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Piyombiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: www.tr.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Tutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Bankam, bank, kartıma değil. Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar Günü Bile Hasar Ödemesi Dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Özellikle bu yaz günlerinde hep şundan bahsediyoruz. Bol bol sıvı tüketin su için. Şimdi burada bir uyarı yapmayı unutuyoruz. Bol bol sıvı tüketin derken kısa sürede çok fazla su tüketmek de zararlı. Buna istinaden yaşanan bir olaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Amerika'da 35 yaşında iki çocuk annesi bir kadın. Ailesiyle birlikte çıktığı bir gezi sırasında aşırı susuzluk hissediyor ve bir anda kısa süre içinde, yani yaklaşık 20 dakika içinde 2 litreye yakın su içiyor. Kısa süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve yoğun halsizlik yaşamaya başlıyor. Hastaneye kaldırılıyor, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybediyor. Yapılan incelemelerde ölüm sebebinin su zehirlenmesi olduğu tespit ediliyor. Bu yüzden elbette bu sıcak havalarda bol bol su tüketmek çok faydalı. Ancak kısa sürede çok fazla su tüketmek zararlı. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Sadece su değil, her şeyin fazlası zararlı. Bu dengeyi bilmemiz gerekiyor. Aklınızda olsun.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Selsu baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo'da Radyo TV Metre'den alınan verilere göre ulusal radyolarda en çok çalan, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan, YouTube'da en çok izlenen ilk 10 şarkı verileri baz alınarak hazırlanan Kral Liste'de bu hafta neler oldu bir göz atalım isterseniz. Kral Liste'de ilk 10'da 1. sırada Manifest Ajda Pekkan işbirliği Hileli yer aldı. Dijital platformlarda en çok satın alınan ve dinlenen ilk 10'da ise yine zirvede Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Ulusal radyolarda en çok çalınan ilk 10'da ise yine zirvede Manifest ve Ajda Pekkan, yani anlayacağınız Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli tüm listeleri alt üst etmiş durumda. Ve öyle gözüküyor ki tüm listelerde uzunca bir süre bir numarada kalmaya devam edecekler. Gün içinde Hileli Kral Pop Radyo'da her an karşınıza çıkabilir. Bizi dinlemeye devam edin.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor. Bey.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Son günlerde siz de duymuşsunuzdur. Bazı paylaşımlarda Meta platform sistemlerinde bulunan yapay zeka destekli Instagram hesaplarının ele geçirildiği öne sürülüyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir güvenlik raporu yok. Meta tarafından toplu hesap ele geçirme veya şifre sıfırlayın şeklinde bir genel uyarı da yapılmadı. Paylaşımların büyük kısmı sosyal medyada yayılan abartılı veya yanlış bilgilerden oluşuyor. Bu yüzden içiniz rahat etsin, endişe etmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Olursa zaten ben size uyarıda bulunacağım. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da keyifli bir perşembe sabahı en sevdiklerinizle devam ediyor. Emre Fel ve Funk Takıl İşbirliği çok daha iyi hissetmenize neden olacak.

kalır ön sözüm. Kral Pop Radyo ailesi olarak o kadar mutluyuz ve gururluyuz ki. Çünkü Kral Pop Radyo yıllardır zirvenin tek sahibi olan Kral FM'in ardından ikinci sırada. RIAK Radyo Araştırma Verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında Kral Pop Radyo ikinci sıraya yerleşti. RIAK, Radyo İzleme ve Araştırma Kurumu, Radyo Erişim Araştırması Mayıs ayı sonuçlarına kralmüzik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kral Pop Radyo'yu kardeş radyomuz Kral FM'in ardından ikinci sıraya yükselttiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederiz. En iyi müzikle her nerede olursanız olun yanınızda olmaya devam edeceğiz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamlar.

0: kupasına, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Hediyenin babası Boyner Ne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
4: şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Perşembe günü birçok ülkede küçük cuma olarak adlandırılıyor. Çünkü insanlar hafta sonuna yaklaşmanın verdiği motivasyonla kendilerini daha enerjik hissediyor. Eğer bugün kendinizi daha mutlu hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Ben de aynı mutluluğu yaşıyorum. Peki o halde gün boyunca bu mutluluğumuz, bu enerjimiz daim olsun diyelim. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumdayım. Çok güzel bir gün sizlerin olsun. Kral Pop Radyo'da kalın. Çünkü gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar sizlere eşlik etmeye devam edecek. Hoşça kalın.

0: HTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: afiyet de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: haberlerini sunar.
1: Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Fenerbahçe teknik direktörünü bugün saat 13'te açıklayacak. A milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore. B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Selsu bas Baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe

0: kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: işiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Kale Kilit.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara.
4: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantili.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağım Puffy, uykum iyi
4: Puffy. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. CHP İstanbul Milletvekili ve partinin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkan Vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Haberleşme programları ve sosyal medya üzerinden tetikçi ilanı veren kişilere yönelik 54 ilde operasyon düzenlendi. 258 kişi gözaltına alındı. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon yapıldı. Yunanistan'dan gelen bir tırda 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Fenerbahçe şu dakikalarda teknik direktörünü açıklıyor. A milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore. B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Bugün güzel bir teşekkürle başlayalım yayınımıza. Son açıklanan RIAK araştırmasına göre Kral Pop Radyo yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Evet, güzel haber bu. Zaten bildiğimiz şey diyebilirsiniz. Ama işin ilginç tarafı şu, radyoda başarıyı stüdyodakiler tek başına kazanmıyor. Çünkü biz burada konuşuyor olabiliriz. Birileri arabasında dinliyorsa, iş yerinde radyoyu açıyorsa, öğle arasında sesimizi duyuyorsa bu anlam kazanıyor. O yüzden bu başarıyı bir sıralama değil, bir güven mesajı olarak görüyoruz. Bizi hayatının bir yerine koyan herkese teşekkürler. İyi ki varsınız.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani...

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylı.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçen beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

Artık Haziran ayında havalar sıcak değil mi? Peki sıcak havalarda en fazla tükettiğimiz içecekler olan çayı, kahveyi yine tüketebiliyor musunuz, yoksa biraz azaldı mı tüketim? Belki de soğuk çaya, soğuk kahveye yönelmiş olabilirsiniz. Menüde 40 çeşit içecek var artık değil mi? Ama siz dönüp

ulaşıp yine aynı şeyi söylüyor olabilirsiniz. Ben genelde öyleyim. İnsan seçimi yapmayı sevse de sürprizi sevmiyor. Evet, davranış araştırmaları da bunu gösteriyor aslında. Bir tüketici analizi çıktı karşıma. İnsanların özellikle yoğun dönemlerde tanıdık seçimlere yöneldiğine dair. Yani yazın biz genellikle o soğuk içeceklerin satıldığını düşünüyor olsak da halen bildiğimiz geleneksel sıcak kahve, geleneksel güzel çayımız en çok tercih edilenler arasında. Belki de bu yüzdendir. Bazı kafeler, bazı mekanlar, bazı insanlar hayatımızda uzun süre kalıyor. Güven bazen yenilikten daha değerli olabiliyor, değil mi?

Telefonunuz şu anda görebileceğiniz bir yerde mi? Yanınızda mı, elinizde mi? Hemen bir baktınız değil mi? Nerede telefonu diyor. Peki sessiz mi şu anda? Hayırdır, niye sordun, arayacak mısın diyorsanız aramayacağım. Sadece telefonunu sürekli sessizde kullananlar burada mı diye merak ettim. İlginçtir, eskiden telefonun sesi hep açık olurdu. Şimdi birçok kişi titreşimde ya da sessizde kullanıyor. Böyle tercih ediyoruz. Çünkü sadece rahatsız edilmemek değil aslında, kontrol etmek istiyoruz. Kime ne zaman döneceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz. Bunun bir nedeni var. Modern hayatın en büyük mücadelelerinden birine başladık. Çünkü her an ulaşılabilir olmak böyle bir mücadele. Kendine ait kalabilmek artık bir lüks haline geldi. Her an ulaşılabilir olmakla kendine ait kalabilmek arasında denge kuruyor belki de telefonu sessiz kullanmak.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Haziran ayında alışverişleriniz...

0: Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
3: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
4: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
5: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
6: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Ay ortasındayız değil mi? Peki ekonominiz ne durumda? Ay ortasına gelene kadar çoktan gelen geldi, giden gitti, ödenecekler ödendi ya da yetmeyenler aklımı karıştırıyor mu diyorsunuz? Her neyse, eğer ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek noktadaysanız bu bile şanslı günümüzde. Peki söz konusu zenginlikse, bu soru son dönemde çok çıktı karşıma. Bir insan ne zaman zengin hisseder? Evet, bu arada niye benim karşıma çıktı derseniz, bilmiyorum niye öyle bir. Belki de evrenin mesajı vardır. Hadi inşallah. Peki bir insan gerçekten ne zaman zengin hisseder? Çok parası olduğunda mı? Yoksa istediği şeyi satın alabildiğinde mi? İşte bakın, bir davranış araştırmasında verilen cevaplar beni de şaşırttı. İnsanlar artık paradan çok zaman ve özgürlük hissini zenginlikle ilişkilendiriyor denilen bir sonuç. Yani bazıları için öğleden sonra boş bir vakit bulabilmek lüks bir otomobilden çok daha değerli olabiliyor. Zamanın değeri arttıkça zenginlik tanımı da değişiyor başka deyişle.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Bu teşekkürü tüm dinleyicilerimize, dostlarımıza iletmek isterim. Çünkü son açıklanan dinlenme araştırmalarında REAK verilerine göre Kral Pop Radyo yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu oldu. Ve artık listenin ilk iki sırasındayız. Ne listesi derseniz, rating listesinin. Yani Türkiye'nin en çok dinlenen ilk iki radyosu. Baş sırada Kral FM var. Hemen ardından Kral Pop Radyo geliyor. Genel dinlemede Türkçe pop kategorisinde en çok dinlenen radyo. Rakamların anlatamadığı şeyler de var tabii, alışkanlıklarımız. Şu an belki her gün aynı saatte bizi açan dinleyicimiz var. Belki trafikte, belki iş yerinde, belki dükkanında. Ve yıllardır bunu yapıyor. İşte radyonun gerçek gücü de burada başlıyor. Bir gün değil, yıllar boyunca kurulan bağ. Bu yüzden bugün bir kez daha teşekkür ederim. Bu başarı da sizin imzanız.

0: amca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

Bir kişisel gözlemimden bahsedeceğim sizlere. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim ama yakın zamanda daha sık görmeye başladım. Kendi kendine konuşan insanlar. Siz yakalıyor musunuz? Peki ya kendiniz? Hiç kendinizi yüksek sesle konuşurken yakaladığınız oluyor mu? Nereye koydum ben bunu? Tamam, şimdi bunu yapacağım. Önce bunu yapayım. Yok yok, burada olması lazımdı. Merak etmeyin. Bu soruları çoğu zaman yapıyoruz. Kendi kendine konuşan insanlara da çok denk gelmeye başladım dedim ya. Acaba topluca mı çıldırıyoruz diye düşünürken öyle değilmiş meğerse. Bir uzman görüşü çıktı karşıma. Kendi kendine konuşmanın düşündüğümüzden çok daha yaygın bir alışkanlık olduğundan bahsediyor. Hatta bazı durumlarda zihni toparlamaya yardımcı olduğuna dair de görüşler var. Yani bugün siz de kendinize bir şeyler söylüyorsanız ve durdurak bilmiyorsa bu söylemleriniz, yalnız değilsiniz. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Oldukça kalabalık bir grubun içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani korkmayın, çıldırmıyoruz.

Bugün sabah saatlerinde daha önce gitmediğim bir adrese gideceğim ve haliyle nasıl gideceğiz? Navigasyonla konum gönderdiler ve konumla karşıya geçeceğim. Navigasyon 3 tane alternatif gösterdi. Biri kısa, biri daha uzun, biri daha ekonomik. Ve çoğumuzun otomatik olarak kısa olanı seçtiğimizi biliyorum. Ben de aynı şeyi yapmak için yeltendim ama ilginç işte hayat. Bazen en güzel manzaralar uzun yolda çıkıyor. O da aklımda. En iyi sohbetler uzayan yolculuklarda yaşanıyor. Ama bir taraftan da geç kalma riskim var. Şimdi bu niye bana daha kısa yolu veriyor, diğeri daha uzun ama daha mı güvenli? Ya kısa yolu tercih ettiğimde o kısa yolda kaza yaşanırsa, kazadan dolayı keşke uzun yolu tercih etsem.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: afiyette.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hediyenin babası Boyner Ne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Tatil grupları kur

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

0: 5. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda sohbetimize, şarkılarımıza eşlik eden dostlarımıza diyelim ki sıradaki şarkı sizin. Peki daha söz başlamadan, daha nakarat gelmeden, şarkıları ilk notasından tanıyanlardan mısınız? İyi bir dinleyicisiniz belki de olabilir, belki de hafızanız güçlü. Evet, çünkü müzik hafızası dediğimiz şey güçlü çalışır. İlk birkaç saniye yeter aslında. Bir yaz akşamına dönmeye yeter, eski bir yolculuğu hatırlamaya yeter ya da yıllardır görüşmediğiniz birini anımsamaya yeter. Şarkıların gücü ya da müziğin büyüsü mü desek? Tek bir şarkı bazen yılların üzerindeki tozunu kaldırabiliyor. Şimdi bakalım sıradaki şarkı sizi hangi ana götürecek? Güzel bir gün diliyorum sizlere. Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.

0: 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele AVB gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu yaz Ne11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne11'de.
2: Ne istersen Ne11.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yüksek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Yüksek reklam.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 18 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal dün akşam kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Karal'ın kızı o anlara tanık oldu. Polis Erhan Karal'ı bulmak için çalışma başlattı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. Buna göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Hürmüz Boğazı da açılıyor. CHP İstanbul Milletvekili ve partinin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkan Vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Edirne İpsala gümrük kapısında yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tırdaki aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu ve yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların Rusya'nın saldırılarına karşı haklı bir misilleme olduğunu ifade etti. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisine giriyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 26, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek. Uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: NTV ekibi olarak Dünya Kupası'ndaki 3. durağımız Kaliforniya oldu. Vancouver'la başladı, Arizona'ya geçmiştik. Ardından da şimdi Kaliforniya'dayız. San Francisco'da milli takımın Paraguay maçı için. Akşama doğru milli takım antrenmanına gittik. Antrenmanda ilk 15 dakika basına açıktı. Tüm futbolcular çalışmaya katıldı. Yani milli takımın moralini, çünkü bu turnuva milli takım morali üzerinden gitmeye başladı. Bulutların dağıldığını, güneşin yüzünü gösterdiğini söyleyelim. Milli takım için bu tanımlamayı yapabiliriz. Antrenmana bütün futbolcular katıldı. Sakatlık veya ağrısı olan bir futbolcu yok. Antrenmandan sonra şehri gezdiğimizde Kolombiya-Özbekistan maçına denk gelmiştik. Kolombiyalılar müthiş coşkulu. Ve o maçı izledikleri alana gittiğimizde ilk gollerini yakaladık. Yani orayı bir stadyuma çevirmişlerdi. O kapatılan taraftar sokağını. Bir otopark vardı. 4 veya 5 katlı, her kat doluydu. Gerçekten Güney Amerika.

0: Amerika'da futbol tutkusu çok başka seviyelerde. O seviyeyi net olarak, canlı olarak görmüş olduk. Golün ardından sevinç. Dünya Kupası'nda milli takım Paraguay maçını bekliyor. Final maçı. Kazanmaktan başka çaremiz var mı? Bir puan mutlu etmez ama şansımızı Amerika maçına taşınmak adına da değerli olacak. Dünya Kupası gruplarında ilk maçlar tamamlandı. Artık ikinci maçlara geçiliyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

18 Haziran ve Perşembe. Saat 16 itibariyle bugün de yayınımız başladı. Hafta içi her gün 16-18 arası olduğu gibi. Haber merkezine teşekkür edelim. Günün gelişen olaylarını paylaştılar ve hemen ardında Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 24 saat boyunca olduğu gibi dinlemeyi en sevdiğiniz şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Perşembe günü öğleden sonrasındayız. Yorgunluğu da, haftanın yorgunluğunu da hissetmeye başladığımız gün dinlenebileceğiniz alternatiflerimiz de var. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varabilirsiniz.

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hediyenin babası, Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: taksit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Özellikle meteoroloji kaynakları hafta içi, haftanın ikinci yarısı itibariyle yani çarşambadan sonra bölge bölge yağışların artacağı ve hava sıcaklarının belli oranda düşeceği yönünde uyarılarda, hatırlatmalarda bulundu. Bugün için özellikle şu dakikalarda yağışın yoğun olduğu bölgelerimiz var. Kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış alan bölgelerimiz var. Henüz erken ama hafta sonu açık hava planı yapacaklar için bulunduğunuz bölgelerdeki yağış olasılığını göz ardı etmemekte fayda var. Kral Pop Radyo'da son dönemin en sevilen şarkılarından biri Ankara Ekos Beni Al.

Geçtiğimiz günlerde üst üste motorinde indirim haberleri vardı. Benzin litre fiyatında da yarından itibaren geçerli olacak 3 lira 96 kuruşluk bir indirim var. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranında pompaya yansıyacak 0,99 lira olacak. Yarından geçerli olacak şekilde. Bu arada İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimi yarın itibariyle hizmete açılıyor. Genişlemeye devam ediyor ulaşımda alternatifler. Kral Pop Radyo'da Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Evet sayın seyirciler,

0: Mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

Haziran ayı sınav ayı. Önce LGS, hemen ardında ise bu hafta sonu gerçekleşecek 2 milyon 425 bin adayımızın hafta sonu üniversite sınavına girecek olması. Tüm adaylara YKS sınavında başarılar diliyorum. Kalan son 2 gün içerisinde özellikle uzman görüşleri, eksik buldukları noktalara biraz odaklanarak hemen ardında dinlenerek bu süreyi atlatmalarının daha sağlıklı olacağı yönünde. Ortak fikir bu yönde. Hafta sonu sınavı ile ilgili ilk adım temel yeterlilik 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi de 21 Haziran'da yapılacak. Özellikle hafta sonu boyunca okul çevreleri başta olmak üzere gürültü yapmaktan kaçınmaya lütfen özen gösterelim. Öğrencilerimizin odağını bozacak her hareketten kaçınalım. Ve bir kez daha adaylara başarılar diliyoruz. Kral Pop Radyo'da şimdi Linet ve Meğerse yorumu var.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Haziran ayının 18. günündeyiz. Yılın 169. günü. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimize sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdikleriyle nice güzel yıllar diliyoruz. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Şarkılarımız da hediyemiz. 18 Haziran şarkıları Manifest ve Daha İyi ile devam ediyor. Bu arada hafta sonu listelerimiz güncellenecek ama her an kralmüzik.com.tr'den tüm listelerimize göz atabilirsiniz. Birçok veri derlenerek hazırlanan listelerimiz her an Kral Müzik

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele AVB gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj yolu ekspertiz. Bauplast'ta, Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: açma halkalarındaki şifrelerine epegir çekilişe katıl.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

Dijital yayın platformlarından yola çıkarak özellikle Avrupa'da hangi tür filmlere daha çok ilgi gösterildiğiyle ilgili bir bilgi var. Genel olarak dram türlü yapımlar daha fazla ilgi gördüğü ülkelerde, ülkemiz de dahil olmak üzere, ama daha sıra dışı diye nitelendirebileceğimiz, örneğin suç temalı filmler Estonya'da, İrlanda'da daha fazla ilgi görmüşler. İsveç korku filmlerini daha çok sevmiş, Almanya komedi filmlerine daha fazla ilgi göstermiş. Animasyon yapımlarına ilgi gösteren ülkelerde ise Letonya ve Portekiz öne çıkan ülkeler, ağırlıklı tür olarak animasyonu izleyen ülkeler. Türlere göre ilk ikide dram başı çekiyor, bilim kurgu ikinci sırada geliyor özetle. Kral Pop Radyo'da Seni Düşündüm'le Çağla Doğu Sivek zamanı.

Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci etabının birinci maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bu akşam 19.30'da Fransa ile karşılaşacağız. Mücadelelerimiz devam ediyor. 20 Haziran'da Almanya ile mücadele edeceğiz. 21 Haziran'da da Çin'le 3. haftanın programı da Japonya'da Kansai'de gerçekleşecek Milletler Ligi'ndeki mücadelelerde. Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz. Bir tarafta da A Milli Futbol takımımız için geri sayım devam ediyor. İlk karşılaşmada bir talihsizlik yaşadık ama Paraguay'la 20 Haziran sabah 06'da karşılaşacağız. 26 Haziran'da ise ABD ile saat 05'te mücadele edeceğiz. Bu iki mücadeleden toplayacağımız

6 puanla da yolumuza devam edeceğiz. Temennimiz, inancımız tam, A milli futbolcularımıza da başarılar diliyoruz. Kral Pop Radyo'da şimdi. Kraliçemiz Sezen Aksu var. Ey aşk dinleyelim.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler. Kral Pop. Reklam.
5: Koçakla Festival.

0: Yataklar'daki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Hep tatil mutluluğu.
2: Jolly, Jolly Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: com TRD.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Alışveriş gücü. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: afiyette.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

18 Haziran Perşembe akşamına ilerliyor zaman. Haftanın yorgunluğuyla başlayan Perşembe gününde umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Harika bir Perşembe akşamı da sizi bekliyordur. Birazdan Bay J harika enerjisi, sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Demir Ali Çelik ben. Yarın Cuma şarkılarıyla saat 16'da görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Ne sen

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım

0: Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek. Uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Selam size milletim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benimki de fena değildi. Bodrum'da yaşıyorum. Herkes deniz kenarındayken ben size bu programı yazdım. Oysa ki buraya taşınırken 5 sene önce amacım herkesin bir hafta tatil için bütün sene şehirde çalıştığı yere yerleşip hep tatil yapmaktı. Görüyorsunuz değil mi bana yaptığınızı? Dün bir ortamda yeni bir arkadaşla tanıştım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bakın yemin ediyorum ki doğru. Bay J sen ölemezsin, kitleler etkilenir. Deniz kenarına gitmeye müsaadem olmadığı gibi ölmeye de iznim yok. Yani Bodrum hayatında veya başka bir yerde istirahat yasak bana. Erol'cum dedim bak kimseye hayatta kalma borcum yok benim, tamam mı? Tamam mı kardeş? İstediğim zaman ceketimi alır giderim. Yeter ya, 35 sene başarılı hizmetin ödülü mezarda emeklilik olmamalı ama ya.
1: Bay J biz mi yalvardık bu mesleği seç diye?

Ya yok öyle değil tabii ama bir noktada dinlemeyi bırakabilirdiniz beni mesela. Kanımın son damlasına kadar dinlemeniz şart mı? Hadi abicim herkes kendi yoluna gidin. Helal süt emmiş bir radyo şovmeni bulun kendinize. Ya ben de bir nefes alayım. Neyse yayın devam ediyor çünkü karım yeni bir elektrikli süpürge aldı. Şimdi hayallerle gerçekleri karıştırmayalım. Sonra moral bozuluyor millet. Elimizden geleni yapıp geri kalanı bu simülasyonu yaratıp daha sonra güzel bir simülasyon kurup bunu unutmuş olan uzaylı bilgelere bırakalım. Ne diyorsunuz sen? Bakın o kadar çok karamsar teori var ki bu tek teori değil. Bir teori de diyor ki bir gün uzaydaki bütün enerji bitecek, güneş sönecek, yıldızlar sönecek ve ölümcül sonsuz bir karanlığa gömülecek her şey. Sanki hiçbir şey hiç yaşanmamış gibi. Kurutma makinesine atılmış polyester tişört gibi mikron boyutunda öyle kalacak gezegenler. Öyle olacakmış arkadaşlar. Bu yüzden yaşayın millet. Ne yaşayabiliyorsanız yaşayın. Yarınlar yok. Parti! Biza! Karımla çok eğleniyoruz ama aramızda bunu yayında söyleyebilen ben olduğum için arada onun düşüncesini de bir sormak lazım tabii. Ben çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Ona sorsanız belki de eğlencesinin altında kalsın, boyu bosu devrilsin Bay J'nin diyecek. Bilemeyiz arkadaşlar. Sevginin 50 dili var. Aşkını nasıl göstermek istiyorsa yapsın. Kadın erkek eşitliğine inanıyorum ben. Son zamanlarda bana diyor ki, sen Bayce pandemiden beri çok huysuz bir insan oldun ve sesini yükseltip çok fazla küfür ediyorsun. Yok ya dedim, saçmalama kadın. Evin babasıyla nasıl konuşuyorsun sen? Destur, iblis. Okey, tamam dedim. Ne istiyorsun benden? 7. yılımızdayız. Dikkatli konuş ve şu elindeki cam kavanozu masanın üstüne koy dedim. Evet. Çünkü ben sesimi yükseltiyor olabilirim. O daha çok fiziksel çalışıyor ve gerçek bir orman ayısı olduğumu düşündüğü için döşüme yarısını sapladığı bir çataldan zarar görmeyeceğime dair bir inancı da var. Neyse. Bence dedi terapiye gitmen lazım. Değil mi Bay J'cim? Canım kocam dedi. Başı ağrıyan nöroloğa gidiyor. Beli ağrıyan ortopediste. Utanacak bir şey yok. Utanç mı? 35 yıllık başarılı radyo şovmenliği kariyerimin altyapısı benim psikolojik durumuma bağlı. Şimdi onu düzeltirsem elimde ne kalacak? Benim bütün sistem saçma düşünceler, gereksiz korkular, normal bir insanın aklına gelmeyecek bağlantılar üzerine kurulu. Doktor bir bakacak beynime, diyecek ki burada ciddi bir problem var. Ben de diyeceğim ki farkındayım ama 91 yılından beri maaşımı ödüyor bu bahsettiğiniz problem. Ama sonra düşündüm de belki karım haklı olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe insanın huyları taş gibi sertleşiyor arkadaşlar. Eskiden bana bir terslik olduğunda olsun ya diyordum. Şimdi biri çay kaşığını yanlış çekmeceye koyunca 3 gün boyunca böyle Birleşmiş Milletler soruşturması açıyorum. Evde olay yeri inceleme bir test kurmuşum, haberim yok. Belki terapiye gitmek lazım gerçekten ama benim korkum şu. Ya gider de iyi dönersem? Ha? Ya sakin, huzurlu, dengeli ve olgun bir insana dönüşürsem? Ermiş bir insana. O zaman bu programı kim sunacak? Kimse 2 saat boyunca arkadaşlar kendinizi sevin, iletişim kurun, içinize dönün, duygularınızı paylaşın. Rezillik. Ya riske atmayalım. Siz yine de psikoloğa gidin ihtiyacına. Uzman ne diyorsa dinleyin. Ben biraz daha kendi yöntemlerimle mücadele edeceğim. Mesela bu akşam eve gidip karıma haklı olduğunu söyleyeceğim. Bu tek başına 3 seans terapiye denk geliyor, biliyor musun?

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Anahtar
7: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hediyenin babası Boyner'le avla.

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoto ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Top, top, kral, top. Koçak'ta festival.

merhaba. Gıtına ben ne demek acaba? Ne haber millet? İyi akşamlar diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ve ben Barış'a bu saatlerde Türkiye'de en çok dinlenen sunucu. Aynı zamanda Türkiye'de en çok kişinin dinlediği İtalyan sunucuyum. İtalya'da benim Türkiye'de dinlendiğim kadar dinlenen bir İtalyan sunucu yok. Mazzoli diye bir herif var İtalya'da. En çok dinlenilen sunucu. 1.2 milyon kişi dinliyormuş her gün. Bildiğiniz egzosumun dumanını yalayan bir radyo sunucusu kendisi. Mazzoli beyefendi. Bakmayın böyle çıtır durduğuma. İtalyan hükümeti kaç defa gel ülkende göster marifetlerini diye davet etti. Rica etti. Yok dedim, alt komşum Seval ablanın her yaptığında bir tabak getirdiği yaprak sarma yok sizde. O açıdan. Lazanya dediler, su böreği dedim. Ravioli dediler, mantı dedim. Pizza dediler, Samsun Bafra dedim. Roberta, Luisa, Carolina dediler, Duygu, Meltem, Melisa dedim. Onlar da dedi ki yalnız Melisa baya İtalyan gibi geliyor kulağa. Bakın dedim, pizza da anormal derecede kavurmalı kaşarlıya benziyor, tamam mı? Biz mevzu yapmıyoruz bunu. Sizden ne haber? Beni işte görüyorsunuz, akli dengesizliğimle mücadele ediyorum canlı yayında. Başka bir şey yok yaptığım. Bu sabah bir dinleyicimin mesajını gördüm. Şey yazmış, onu okudum. Sağ ol Bayce, senin dünkü programını dinledikten sonra sevgilimden ayrıldım diye. Ben de dün böyle planetoloji, yığın teorisi, gezegenlerden filan bahsediyorum. Acaba diye düşün, daha iyi gezegenleri olan biriyle mi tanıştı diye düşün. Gezegenlerde konuşun yani, ne bileyim. Mesela Mars gezegeninin hacmi 163 milyar kilometre küp. Sen mutlu olmasa, aa bak işte Jüpiter Mars'tan 8888 kat daha büyük, ben buna layığım dersin. Metafor yok, hala astronomi konuşuyoruz bu arada arkadaşlar. Peki. Şunu merak ettim, yani ne anlattım da ayrıldın kardeş? Yani bir insan bir radyo programını dinleyip ilişki mi bitirir ha? Bu nasıl bir iptir ki benim iki cümlemle kopuyor? Demek ki ilişki zaten son üç vidasıyla duruyormuş. Ben de yanından geçerken dirseğimle çarpmışım yani. Sorumluluk da bana kalıyor. Yarın öbür gün barışırlarsa ne olacak? Nasıl tanıştınız diye soracaklar internette. Nasıl ayrıldınız? Bay J yüzünden. Gören de zannedecek ki sevgilisini çalmaya çalıştım falan. Ya ben kimim arkadaşlar? İlişki danışmanı değilim. Ben yıllardır kendi hayatını düzgün yönetemeyen bir insanım ya. Bana ilişki tavsiyesi soruyorlar. Oğlum ben geçen hafta evde ayakkabılarımı bağlamak için eğilince kafamı dizime vurdum. Bir insanın akıl hocası olmak için biraz daha yüksek bir standart falan gerekmiyor mu? Bu galiba insanlar tavsiye istemiyor. Bazen sadece dışarıdan bir ses duymak istiyorlar. Çünkü bir ilişkinin bittiğini ilk fark eden taraf genelde ilişkiyi yaşayanlar olmuyor. Mahalle bakkalı, apartman görevlisi Bay J fark ediyor önce. O açıdan belki dışarıdan bir göz yani. Sevgiliden ayrıldıysan sakın benim yüzümden ayrıldığını düşünme kardeşim. Ben en fazla son damla olmuşumdur. Yani benim programı dinleyip evlenene de denk geldim. Ben ayrılana da. Hatta bir gün bir dinleyici eşimle seni dinlerken tanıştık dedi. Lan dedim, fidye için aynı arabada mı kaçırıldınız? Nasıl denk gelmiş olabilirsiniz? Neyse. İlişki tavsiyesi verecek son insanlardan biri olarak şunu söyleyeyim. Karşınızdaki insanın kusurlarıyla yaşamayı öğrenemiyorsanız problem o insan değil. Çünkü kusur hepimizde var. Mesela ben İtalyanım ama pizzanın üstüne ketçap sıkıyorum. Anladın mı? Bunu duyan Roma'daki 3 büyük annenin tansiyonu çıktı şu an. Şaka şaka. Öldürsen yemem ketçap. Al eline bir domates, bağırarak küfür et daha iyi. Diğer yanda. İnorganik kırmızı sirke tatlısı seviyorsanız yiyin ketçap. Beni ilgilenmez. Ha, içindekilere bir bakın bence. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın.

Quatio intellectus nostri cum re. Latince cümle sanılanın aksine ne haber kanka abi anlamına gelmiyor. Bu meşhur cümle epistemolojide yani felsefe tarihinde kelimenin tam manasıyla anlamanın doğasıyla ilgili durumlar için kullanılmış. Her ne demekse artık ben anlamadım da. Felsefeciler de kendi arasında tam çözemedi ya, her neyse. Latince kelimeler duyduğun zaman sanki stüdyoda biri arkamdan bana dua okuyormuş gibi geliyor. Sürekli hep tuhaf bir his yani. Ne söylerse söylesin. Böyle kantvari bir derinliği var sözlerin. Mesela başka bir antik deyiş daha var. Amor et melle et felle est fecundissimus. Aslında tam Türkçe karşılığı aşk hem bal hem zehirle zenginleşir. Öyle mi? Anladım. Muazzam bir tespit. Ve bu programda da büyük ihtimalle bu felsefi muhabbeti bir an evvel kapatmazsam yayın bir şeye benzemeyecek o açıdan. Adım Bayce, Türkiye'nin en sevilen pop müzik radyosunu, Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz şu an. Benim biliyorsunuz 5 sene önce son evliliğimi yaptım. Ondan önceki boşanmamın ardından bir sevgilim oldu. Benimle buluşmaya ilk randevuya geldiğinde yanında Barbie bebeklerini de getiriyor. Nasıl? Yo yo, yaşı küçük falan diye direkt salak. Yani böyle bir şey olamaz. Yani benim gibi huysuz bir adamla çıktığına göre aslında kızdan zihinsel olarak daha fazlasını beklemek benim adıma büyük bir saçmalık olurdu zaten. Arkadaşlarım her boşanmamın ardından olduğu gibi hemen ya Bayce tam senin kalbine göre bir kız var. Seninle bir gece çıkmak için canını vermeye hazır kız falan diye bana tavsiyelerle geldiler. Güzel mi bari dedim. Bayılacaksın dediler. Arkadaşlar erkek arkadaşlarınızın size kız arkadaş ayarlamasına çöp çatanlıkına izin vermeyin. Vermeyin. Eyvallah ben de eşek şakası yapmayı çok severim arkadaşlarıma. İğrenç şakalar. Ama yani kız o ilk buluşmada o absürt bir durum. Eve girdik bana dön. Eve mi götürdün Bahçe? Ne yapacağım? 5 senedir evliydim. Kötü bir evlilikten çıktığınız zaman her neyse. Eve girdiğimizde bana döndü. Dedi ki arkadaşın da mı burada olacak? O da mı sende kalıyor dedi. Bir kere birine iltifat ettiğin zaman sanki sürekli yanınızda dedi ki şaşıydı. Arkadaşım falan yoktu. Evet. Düşünsene flörtün sana çok yakışıklısın diye sol tarafında oturan arkadaşına bakıyor. Teşekkür ederim diyor. Çocuk teşekkür ederim diyor. Siz ne yaşıyorsunuz lan yanımda diyorum. Ten uyumunuz var mıydı Bayşe? Ya bu ne kadar saçma ne kadar demode bir soru ya. Ten uyumunuz var mıydı? Hadi ya ben bu konuyu çok düşündüm. Benim ten uyumum yok. Kertenkele derisinden mi karşımdaki? Hani niye ten uyumum olmasın? İnek derisi mi? Kösele mi? Ten uyumumuz yoktu. Beğenmiyorsan adam gibi söyle, dürüst ol ya. Ben çok beğendiğim ve sevdiğim hiçbir kadınla ten uyumu sorunu yaşamadım bugüne kadar. Bütün mesele tamamen duygular filan orada bitiyor abi. O zaman sen de kadınları kolay kolay sevmiyorsun demek ki. Yok seviyorum da çok acayip çok marjinal tipleri seviyorum. Mesela geçen bir zürafaya gönül verdim belgesel izlerken. Gerçekten. Ne olur bugünlerde bana değmeyin. Bana dokanmayın. Çok sıkıntılıyım. Bugünlerden birinde bir manyaklık yapmaktan korkuyorum. Evet, sırf bu yüzden dinleyicilerimin yoğun isteği ve baskısı yüzünden o sakinleştirici çayları, takviyeleri tamamen bıraktım biliyor musunuz? Aman Bayşe öyle çabuk bırakma. Ani karar insanı bunalıma sürükler. 2 saattir antidepresandan bahsediyoruz bu arada. Evet. Bırakmadı. Neden biri asabımı bozdu diye kendimi cezalandırayım ki? Neyse, asap bozmuyoruz. Neşemizi yerine getirmek için hemen şarkılara sığınıyoruz. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları harikulade bir yayın döneminde daha tüm hızıyla devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayacağını. İlk başımın üzerine. Eppa!

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.

0: ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata,
3: happy sigorta. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: alman yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: kayasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama son dönemde ciddi anlamda forma girdim ve kendime has bir karizmaya kavuştum. Aslında konfor alanımdan çıkmaya pek niyetim olmuyor genelde. Beni çok az tanıyorsanız hayattaki en büyük motivasyon kaynağımın sabah kahvaltısında tabağa gelen o devasa sulu kalın bir dilim biftek olduğunu siz de çok iyi bilirsiniz. Ama insan işte aynaya bakıyor, gerçeklerle yüzleşiyor, durum değişiyor. Yani bir radyo kanalında hem sabah kuşağında hem akşam kuşağında iki tane kilolu şovmenin mikrofonun arkasında oturması bu sektöre gerçekten çok fazla açık. Öykü. Öykü güler sönmez, özür dilerim. Bu şaka için bir yayın saati seçmem gerekiyordu. En kolay sabah dedim, geçtim. Vallahi billahi çok güzel kadınsın. Gerçekten. Yani kilon milon eyvallah, önemli değil. Yani senin her şeyden önce güzel kalbin yeter. Çevrenizde ebeveynleriyle sıfır problem yaşayan, her an çok iyi anlaşan kaç kişi var ha? Anne babamızla olan o meşhur kuşak çatışmaları, özellikle annelerimizle dünya görüşlerimizi, fikirlerimizin bu kadar ters düşmesi zaman zaman niye kaçınılmaz ha? Ne zaman bir arkadaş ortamına gitsem mutlaka annemi babamı canımdan çok seviyorum ama aynı çatı altında 5 dakikadan fazla kalırsam ruhum daralıyor diyen birine denk geliyorum. Aslına bakarsanız bu durum insan doğasının ve büyüme evresinin son derece sağlıklı bir parçası. Eğer ailemizle her konuda kusursuzca can ciğer kuzu sarması gibi anlaşmaya devam etseydik hiçbirimiz o baba ocağından ayrılıp kendi ayaklarımız üstünde durmayı akıl edemezdik, öyle değil mi? Benim validem lise yıllarında eve ilk defa bir kız arkadaşımı davet ettiğinde beni suçüstü yakalamış ve kapıyı gösterip hemen terk et burayı. Bu ergen maceralarını ileride kendi tuttuğun evde yaşarsın diye feryat etmişti, biliyor musunuz? Düşün, daha reşit bile değilken bir nevi sokakta kalma tehlikesi atlattım. Üstelik ders çalışıyorduk. Öyle inektim ben. Ders çalışıyorduk. Geçenlerde bir tanıdığım sırf kendi ailesine inat olsun, onların o katı kurallarını delip geçsin diye gitti estetik cerrahın kapısını çaldı. Ve göğüslerini ciddi belirgin bir şekilde büyüttü. Düşün, evde o bitmek bilmeyen aile içi gerilim. Günün sonunda estetik dünyasında sokaklara böyle bir mutluluk kazandırmış oldu. Hayatın dengesi. Hani o meşhur siyahla beyazın uyumu gibi. Yingle yang, iyi ile kötü. Harika kokularla berbat kokular. Zıtlıklar hep bir arada yaşanıyor bu hayatta. Genel olarak bu tarz radikal estetik operasyonlara aşırı meraklı olan kadınların motivasyonunu çözmekte bazen zorlanıyor. Bakıyorsunuz aslında operasyon öncesinde o tamamen doğal, filtresiz halleriyle. Zaten çok güzel. Yani belki podyumlarda yürüyen o profesyonel modellerden değiller ama hani insan beraber bir akşam yemeğine çıkıp doğum gününü kutlamak ister. Anladın mı? İyi ki doğdun tatlım dersin. Karşı taraf senin adını bile henüz öğrenmeye gerek görmemişler ama önemli değil. Her neyse. İyi ki doğdun şeker şey der geçersin. Böyle. Zaten güzel olan kadınlar gidip yapay müdahaleler yaptırıyorlar ve bana göre ortaya çıkan sonuç pek bir işe yaramıyor. Bir şey değişmiyor. Arkadan bakınca arkasına 4,5 metrekarelik devasa yarış rüzgarlığı takılmış 66 model fosfos arabaya benziyorlar. Evet. Yani sanki başka birinin kusursuz silüetini ödünç alıp kendi üstlerine montalamış gibi. Anladın? Tuhaf bir yapaylık oluşuyor. Ne demek istediğimi, nereye varmaya çalıştığımı anlıyorsunuz değil mi? Bakın, bana bakın mesela, hayatım boyunca vücuduma tek bir cerrahi neşter bile değmedi. Değmedi. Peki bu halimle podyumdaki o kusursuz erkek mankenlere benziyor muyum? Tabii ki hayır. Belki zifiri karanlıkta. Uzaktan biraz Kenan İmirzalıoğlu. Bence o soğuk ameliyat masasına yatıp saatlerce narkoz almak falan orada kalmaktansa yatak odasındaki anahtarı dimmerlı yapıp bir ışığı hafifçe kısmak çok daha akıllıca. Işığı kısın, gerisini karşınızdakinin hayal gücü tamamlasın. Kenan İmirzalıoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ muhakkak. Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Manşet: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı. İki kişi gözaltında. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün saat 21 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı. Kızı da o anlara tanık oldu. Kaçırılmayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı diyor haberin detayında. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün önemli bir toplantı yaptı. Habertürk.com'dayız. CHP'de ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı sonuçlandı. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. Grup Başkanı Özgür Özel ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. TRTHaber.com'la devam edelim. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. Buna göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Hürmüz Boğazı da açılıyor. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. 8 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturmada Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak diyor mynet.com'da. Hürriyet.com.tr'de hafta sonu gerçekleşecek sınav var. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Çiftçi'de hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Bakan ayrıca hazır kuvvet ve takviye ekiplerinde sınava geç kalma riski bulunan adaylara destek vereceğini söyledi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. A grubunda sabah 4'te Meksika, Güney Kore, B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.

Haftanın günleri. Zincirleme akar giderse. Hiç düşündünüz mü? Mesela cuma, perşembe falan diye gitseydi. Tersten. Tersten yaşasaydı. Bir gün biter, diğer gün kapıyı çalar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bazı günler ağır ilerler, bazıları hafta sonunun neşesiyle hızlı akıp gider. Cumartesi gecesi sanki bir rüya gibi gelir geçer. Mikrofon başında her akşam ben çok geniş bir kitleye sesleniyorum. Ve sizin bu paylaştığım fikirlere ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Ama bazen düşünüyorum, acaba bu felsefi tespitleri gelecek kuşaklara belki de tamamen kendi penceremden vermesem de gerçekten bir şeyler bilen, birkaç bir şey okusam, bilen birilerinin yazdıklarından fazla eğip büküyorum gibi geliyor bana. Sorumluluk yüklüyor. Bay J, ben burası. Popüler müziğin asıl adresi, esas adresi Kral Pop Radyo. Bu şanlı kanalla 8. yılımıza özel uzun soluklu bir yayın protokolümüz var. Yani önümüzdeki bahar dönemine kadar her akşam bu stüdyoda beni garanti dinleyeceğiniz kesin bir süre daha var. Rating listeleri muazzam geliyor. Dolayısıyla mikrofonu kapatıp gitmem için hiçbir sebep yok. Ama geçmişe bakarsanız ben hayatım boyunca imza attığım her evlilik sözleşmesine de sonsuz bir sevgi ve büyük umutlarla başlamıştım. O açıdan sonuç ne oldu? Şu an stüdyoda tek başımayım. Evet. Peki masadan ilk kim kalktı? Faturayı kim kime kesti diye merak ediyorsunuzdur. İnanın hiç önemi yok. Neticede iki taraf da büyük bir aşkla bir araya geldi. Ve günün sonunda aynı kararlılıkta el sıkışarak yolları ayırdı. Öyle değil mi?

Ben ikili ilişkilerde öyle detaycı her şeyi inceleyen aşırı ilgili bir erkek figürü değilimdir. Karıma sorarsanız daha net açıklayabilir bunu. Beni dinlemiyorsun. Tamam karıcığım, tamam. Ne anlatıyordun? Dünden beri dinlemiyorsun. Neresinden başlayayım? Hayatı kendi akışına bırakmayı seviyorum. Gelin görün ki karşı cins her an devasa ve kesintisiz bir odaklanma bekliyor sizden. İstisnai örnekler vardır ama genel kural değişmiyor. Kadınlar hayatlarındaki erkeğin her saniye kendileriyle meşgul olmasını arzular. Bu kadar basit. Bu yüzden onların karmaşık ruh halini bir ders gibi iyi çalışmanız gerekir. Yani basit bir kahve siparişi üzerinden gidelim mesela. Bir erkeğin arzusu son derece sadedir. Gider kasaya ve der ki bana bir orta boy sade kahve az sütlü olsun der. Bitti. Dönüp yanındakine sorar. Hayatım sen ne içersin? Macera başlıyor. İyi dinle beni şimdi. Yarısı kafeinli, yarısı kafeinsiz olsun. Büyük boy bardakta soya sütüyle hazırlansın. Tam 60 derece sıcaklıkta servis edilecek. İçine kesinlikle şekersiz vanilya özü eklenecek. Ama pompaya sadece bir kez basacaklar. Öyle 3 defa değil, pop pop pop diye. Pop sadece. Bir de bardağı o karton tutacaklardan 2 tane taksınlar. Elim yanıyor. Yeter. Kasadaki görevliye dönüp hanımefendi daha sert neyiniz var benim için bu yanımdaki hanımefendiye de dükkandaki en karmaşık formülü hazır. Dün evde otururken bizimkiyle aramızda çok trajikomik bir diyalog geçti. Durup dururken bana döndü, dedi ki eğer bir gün büyük bir servet kazanırsak ve eve yatılı bir yardımcı personel istihdam edecek olursak kesinlikle ileri yaşta birini seçeceğim. Çünkü sana güvenim sonsuz ama o eve girecek genç bir kadını yaratacağı riski göze alamam dedi. Bela arıyor, bela arıyor. Yani bir insana kibarca sana zerre kadar güvenmiyorum demenin bundan daha sanatsal bir yolunu ben hiç görmedim. Daha diplomatik bir yol. Bu durum bana göre tam şuna benziyor. Bir gün muazzam bir malikaneye taşınırsak, eve bahçıvan, özel aşçı ya da şoför almayacağım. Çünkü sakın beni yanlış anlama aşkım, sana olan inancım tam ama. Dedim ki ona... bu kurduğun asimetrik cümle kalbimi gerçekten çok kırdı Duygu. Eğer bir gün o hayal ettiğin malikaneyi alırsak içeriye tek bir çalışan bile sokmayacağım ve bu yaptığın güvensizlik salvosu yüzünden kendi dünyamızda baş başa kalacağız. 6000 metrekarelik şatoyu sen temizleyeceksin. Kral Pop Radyo'da Bahçe ve arkadaşları devam ediyor. Şimdi şarkı. Hadi bakalım, hoppa. Bu kadar.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Koçak'ta festival.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bütün millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: TR'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Evimde divan hep var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Kral Pop Radyo frekansında durumlar nasıl sevgili dinleyiciler? Gerçekten her şey yolunda mı? Ha? Şaka bir yana, şu stüdyodaki mikrofonu her açtığımda yüzümde istemsiz bir tebessüm beliriyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Süpersiniz vallahi, ama lütfen beni her akşam bu kadar büyük bir heyecanla bekleyip kendinizi strese sokmayın. Anladın? Ay Bayce, sensiz akşamlar geçmiyor, sensiz yaşayamam diye böyle radyo başında helak olmanıza gerek yok. Siz beni özlemeseniz de ben kendi kendime burada gayet mutluyum. Anladın ya, kendinizi suçlu hissetmeyin. Hiç dinlemezseniz bile ben yine konuşacağım. Peki. Zaten son dönemde gözle görülür şekilde inceldim, onu anlatıyordum. Evet. Bu mucizevi değişimin arkasında harika, çok sağlıklı, organik diyet programları olduğunu söylemeyi gerçekten çok isterdim. Ama gerçekler acıdır. Ben sadece mutfaktaki buzdolabının kapısına kilit vurdum ve yemek yemeyi kestim. Bana göre dünyadaki... Karım sadece şeftali konservesi yememe izin veriyor. O kadar arkadaşlar. Böyle bir diyet programı. Yani bana göre dünyadaki tüm zayıflama formüllerinin tek ve gerçek kuralı bu olmalı. Az yemek, azıcık yemek. Yani sakın o internette, sosyal medyada dolaşan abuk sabuk uzman reçetelerini evde denemeye kalkışmayın. Öyle süper diyetler, ultra diyetler falan. Bir ara popüler bir formüle denk gelmiştim. Uyanık kaldığınız her yarım saatte bir büyük bir teneke ton balığı tüketmeniz gerekiyor. Sonuç ne oldu? Bir ayda 12 kilo aldım. Cüzdanımda para kalmadı ve mahallede ne kadar sokak kedisi varsa banyodan çıkmışım gibi arkamdan yürümeye başladım. İşin işin en dramatik ve trajik kısmı ne biliyor musunuz? O kadar balığı yanına tek bir kaşık mayonez koymadan ekmeksiz yutmak zorunda. Ton balık kuru, kuru. Ben biliyor musun, hayatımda mayonez olmadan 2 gün bile yaşayamam. Bak karım beni terk etsin, çok problem. Mayonez, mayonez. Sonra vitesi arttırıp 2 farklı programı aynı anda uygulamaya karar verdim. Formüllerden biri tamamen düşük karbonhidrat, yüksek protein üzerine kurulu. Diğeri tam tersi, yüksek karbonhidrat, düşük protein. İkisini bir arada yaptım. Ben hayatım boyunca tek bir günde bu kadar çok et ve pilavı bir arada yediğimi hatırlamıyorum. Sadece saatleri ayarlamıştım. Yani öğlen 1 kilo yağlı pirzola gömüyordum. 2 saat sonra tencereyle patates püresinin başına oturuyordum. Bugün... Öğleden sonra da doğal olarak psikoloğumun kapısındaydım yine. Artık seansların arası iyice açılmaya başladı. Doktor gidişatımın mükemmel olduğunu, çok iyi gittiğimi söyledi. Büyük ilerleme kaydediyorsun bence. Bu yüzden artık sadece gün aşırı gidiyorum randevulara. O açıdan umarım benim için mutlusunuzdur. Yalnız buradan hemen bir uyarı geçeyim. Bugün klinikten çıktım diye bu mikrofondaki ortamın çok güvenli, çok sakin olacağını falan düşünmeyin. Ha? Seviyorum o psikiyatrik koridorlarında yürümeyi seviyorum. Nasıl anlatsam, içerisi deli dolu renkli bir yer yani. O şöyle bir... çok manyak tipler var. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Benim gibi neşeli manyaklar her köşede oturmuş bekliyor falan. O manzarayı görünce insan kendi adına şükrediyor. Sen o koridorda olmasan dışarıdaki o aşırı sıkıcı normal insanların arasında olabilirdin diyorsun. Maazallah. Hayatımda ilk defa başıma geldi. Bugün seansın sonunda psikiyatrım bana resmen zayıflama reçetesi yazdı, biliyor musun? Karbonhidratı, ekmeği ve şekeri önümüzdeki 10 gün boyunca hayatından tamamen çıkaracaksın. Doktor dedim, benim bu kilo alma mevzum tamamen o içtiğim antidepresanlar yüzünden. Aslında onların dozunu biraz azaltsak olmaz mı? Yüzüme baktı, dedi ki Bayce, unutma ki silahlar insanları öldürmez, insanları insanlar öldürür dedi. Tam bu felsefi noktada önümüzdeki hafta sonuna, yani 20-21 Haziran tarihlerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü yurt genelinde 2 milyon 500 bine yakın aday için o meşhur YKS maratonu başlıyor. Hey! Hayatının en büyük sınavını verecek olan bu pırıl pırıl gençlere buradan sesleniyorum. İlk büyük heyecan 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te sabah. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testiyle resmen başlıyor. Enseyi karartmayın. Eğer o ilk dalgayı sağ salim atlatırsanız bu kez 21 Haziran Pazar günü yine saat 10.15.

2023'te ikinci oturum olan alan yeterlilik testi karşınıza dikilecek. Bitmedi. Aynı yine bu elimde görmüş olduğunuz üçüncü sınavla... Aynı gün pazar günü öğleden sonra saat 15.45'te meşhur üçüncü oturum yabancı dil testi yapılacak. Arkadaşlar koca bir sene dirsek çürüttünüz, uykusuz kaldınız. O optik formlardaki o sorular sizin hayallerinizden, o inatçı enerjinizden daha güçlü değil, tamam mı? Onu bunu bilin, onu söyleyeyim size. Kendinize inanın, o sıralara aslanlar gibi oturup bu işi tek seferde bitireceksiniz. Biz bu stüdyodan Kral Pop Radyo ailesi olarak son saniyeye kadar dualarımızla ve tüm coşkumuzla arkanızda olacağız. Unutmayın. Ayrılmayın. Kral Pop, Bay J konuşuyor.

Siz niye bana öyle inanmaz gözlerle bakıyorsunuz? Ben anlamadım gerçekten. Allah Allah ya. Kendine has tarzı olan harika biriyim ben. Lütfen bu gerçeği kabullenmeye çalışın arkadaşlar. Türkiye'de popüler müziğin asıl kalesi olan Kral Pop Radyo stüdyolarında Bay J'nin canlı şovu. Yayında ne arıyor olursanız olun bu programın içinde mutlaka kendinize göre, ruh halinize göre iyi gelecek bir şeyle. Burası adeta dijital bir bit pazarı gibi düşünün arkadaşlar. Uydudan yayın yapıyoruz, onun için dijital dedim. Hadi kendinizi naza çekmeyin. Tıp dünyasındaki tuhaf gelişmelerden tutun. Çocuk odalarındaki tehlikeli oyuncaklara karşı yapılan resmi uyarılara kadar. Evde kendi kendine tedavi uygulamaya kalkışmanın ölümcül riski veren bir arkadaşım vasektomi yaptı kendine de. Doğadaki en garip canlıların yaşam mücadelelerine, evrenin derinliklerine kadar yüzlerce çarpıcı hikayeyi her akşam bu stüdyoya taşıyorum. Bunca malzemeye rağmen hala bir şey beğenmiyorsanız bence ağır bir kuş uykusu, bir ruhsal bir problem var orada yani ki... Benim bu yüksek enerjili programım aslında kronik neşesizlik problemine ilaç gibi de gelebilir. Hem madem hayata karşı tamamen boş vermiş bir moddasınız varsayalım. Bu frekansta kalıp şansınızı deneyin. Ya ne kaybedeceksiniz yani, değil mi? Güzel bir akşam. Yani zaten dünyaya karşı heyecanını tamamen yitirmiş olanlar bu şovdan asla zarar görmezler. Burası hayatın monotonluğundan sıkılanlar için eğlenceli bir rehabilitasyon merkezi gibi, öyle düşün. Bakın, teknoloji sayfalarında gezinirken muazzam bir laboratuvar çalışmasına denk geldim. Biyologlar plastik atıkları yiyen çok özel bir bakteri türü geliştirmişler. Sıkı durun, bu küçük canlılar tükettikleri o endüstriyel çöpleri doğrudan ham petrol olarak dışarı aktarıyorlarmış. Vay be! Bir gün doğanın sanayiyle böyle fütüristik bir işbirliği yapacağını tahmin ediyordum. Hadi gidelim hepimiz garajımıza lüks birer arazi aracı çekelim o zaman. 8 milyon mekiz milyon alalım. Nasıl olsa bakteriler plastik şişeleri yiyip bize petrol tükürecek. Geç kalınmış. Geç kalınmış bir bilimsel hamle bu. Düşün, bunu 15 yıl önce akıl edip laboratuvardan çıkarsalardı dünyadaki o enerji krizlerinin, okyanus ötesi kaynak savaşlarının hiçbirine gerek kalmayacaktı belki de. Hürümüz mürümüz yaşamayacaktık bunları. Bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Küresel ölçekte günde milyonlarca varil ham petrol harcanıyor. Bu hesaba göre bizim evsel çöpleri yakıta dönüştürmek için bayağı bir mikrop ordusu gerekecek. Yani aslında benim dünyadaki enerji sorununun çözülmesiyle ilgili fantezim çok daha başkaydı. Bilimciler atıkları yiyip enerji üreten mikroplar bulacaklardı ve bu canlıların çalışabilmesi için ancak ve sadece belli yaş grubundaki insanların tropik bir adada sefahat yaşaması gerekiyor. Tüm masrafları hükümetler tarafından ödenmiş lüks tatiller yapmak. 50-60 yaş arası yaş grubu. Maalesef bu küçük mikroplar, tamam hadi gerçekleri konuşalım. Çok küçük mikroplar, bir çay kaşığı kadar petrol üretimi yapabiliyormuş. Ama bence problem yok çünkü bu gidişatla yakında zaten fiyatlar yüzünden o kadar alabileceğiz. Bu yüzden bana bir çay kaşığı alabiliyorum ben.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele A ve B gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivi Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivi.com.tr'de.

Kral Pop Radyo yayınının en neşeli dakikalarından herkese bir kez daha selamlar. Mikrofon arkasında bu şanlı stüdyoda sizlerle her akşam buluşmak benim için muazzam bir ritüel haline geldi. Bazen stüdyoya girerken o kadar yüksek bir motivasyonla geliyorum ki diğer yayıncı arkadaşlarımın gün boyu mesai tükettiği bu mikser başındaki koltuğa otururken adeta tüm dünyaya karşı tek başıma meydan okuyormuşum gibi büyük bir gurur taşıyorum içeride. Yalan söylüyorum, Bodrum'daki evimden yayın yapıyorum. Bu stüdyoda benden başka yayın yapan Kral Pop Radyo sunucusu yok. Şimdi arkadaşlar, sağlık sayfalarında son günlerde uyku düzeniyle alakalı o kadar çok makale paylaşıldı ki, bir de bu Instagram'daki, internet sosyal medyadaki haberlerin %80'inin 90'ının falan yalan haber olduğunu hesaba katarsanız, uzmanların bir kısmı az uyuyun ömrünüzü uzatın deyip yeni nesil formüller zırvalıyor. Diğer bir tavsiye direkt biz radyocuları hedef alıyor. Çünkü yayında zihnimizi açık tutmak, o performansı yakalamak adına gün boyu litrelerce kahve tüketiyoruz. Geceleri yatakta dönüp durmaktan düzgün uyuyamıyoruz. Geçen gün bir haber kanalına denk geldim. Uykusuzluğun en etkili ve kesin ilacının ılık suyla doldurulmuş derin bir küvet olduğunu söylüyorlar. Ben test ettim. Uygulaması imkansız. Suyun en fazla yarısını içebildim. Yani o mümkün değil. Sonra içine uzanmam gerektiğini fark edince daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Kendimi zeki zannediyorum. Çünkü ben gerçekten 35 senedir yayın yaparken uyuyakalınca suya batıyorsunuz. Evet. Ben 2 sene ara vermiştim. 2015 ile 2017 ile 2019 arası yayın yapmadım. Bu mikrofonun başına tekrar geçip canlı yayınlarıma yeniden başladığımda kitlelerin beni bu kadar büyük bir iştahla takip edeceğini gerçekten tahmin etmiyorum. Yani her akşam binlerce dinleyiciyi peşinden sürükleyeceğim, milyonlarca. Bu kadar büyük bir ilgi rüzgarı yakalayacağımı hiç hesaba katmamıştım. Dedim herhalde daha az kişi dinler. Biz de kendi kendimize takılırız burada stüdyoda. Ama hayır. Gelen reyting verilerine bakıyorum. Eksiği yok. Fazlası var. Maşallahımız var. Var. Sokakta, sosyal hayatta beni gören insanların sakince yaklaşıp bence bir hatıra fotoğrafı çekilebilir mi izlemesinden hayatım boyunca zerre rahatsızlık duymadım. Eğer o an çok acil hayati bir durumum yoksa bu kibar telifleri asla geri çevirmedim, çevirmiyorum. Benim asıl canımı sıkan ve sabrımı zorlayan şey, daha geçen gün havaalanı terminalinde başıma geldiği için söylüyorum, benden izin isteme nezaketinde bulunmadan telefonun kamerasını sinsice açıp uzaktan benim videomu çeken tipler var. Açık konuşacağım, o an kendimi böyle lüks bir botanik bahçesinde sergilenen egzotik bir panda gibi hissediyorum. Bak, bunların türü tükeniyor. Hay anlamıyorum, o gizlice kaydettiğin görüntüyü evde ne zaman ne amaçla açıp izleyeceksin? Değil mi? Mum ışığında sevgilinle onu mu izleyeceksiniz yani? Aşkım, ortamı loş yap. Bay J stüdyodan çıkmış bavulunu beklerken gizlice çektiğim şu 12 dakikalık muazzam videoyu izleyelim. Sararsa arkasından geçen gün Soner Sarıkabadayı süpermarkette patates seçerken yakaladığım görüntüler var. Soner de ne patates bakmış. Altı üstü püre yapacaksın. Bitmedi gitti video. 18 dakika patates mi seçilir Soner? Akıllı telefonlar hepimizi birer amatör paparazziye dönüştürdü. Ama bari çektiğimiz içeriğin bir içeriği iyi olsun. İçeriğin içeriği olsun. Bir magazin değeri olsun.

Atıyorum Bay J son sevgilisiyle tabağındaki patates kızartmasını paylaşıyor. O bile birileri için dedikodu malzemesi taşıyor. Bak bak yeni boşanmış adam. Bu ne acele sevgili mevgili falan diye. Gıybet kazanı. Bir de rica ediyorum sokakta fotoğraf çektirmek istediğiniz zaman o telefonu kullanmayı gerçekten bilen, teknolojiden anlayan birine teslim edin. Adam cihazı elinde atom bombası imha kiti varmış gibi öyle bir gergin tutuyor ki iki saat ekrana basamadan beceriksiz. Benim elde kadraj düzgün çıksın yaşlı bir teyzenin terli sırtında duruyor, anladın mı? Rehinim ben orada, rehin alınmış durumdayım. Dişlerimi sıkmışım, gülümseyerek kameraya bakıyorum. 2 dakika geçiyor, 3 dakika geçiyor. Meğer adam kamerayı ters çevirmiş. O sırada yanlışlıkla kendi vesikalık fotoğraflarını çekti. İyi. Bu harikulade akşamın ve bugünkü harika şovun sonuna geldik. Kral Pop Radyo'da hayatın, neşenin ve hit şarkıların ritmini sakın kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye.

0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
5: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Ve

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yoruluyor. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
9: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
10: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
11: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
15: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor. Benim.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.